Yalnız kırılı kalbimde Umutlar zamanında Afrikler ve yavrumda Si te pierdes que te diga Que es dueña de mi vida Claro de la luna Te diré Ni pienses, niña, siempre cuando me ves, me